Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM Peywandib kan bam jmara 0571-940-99 0550-423-11-11

0: şa dünyayı.
1: Yeşil. Mamostayani koç kurdu Ceyşa Nazin. Bu avi miyana raviyu amojgar yakaniyan bu nevayin ve nadidana kriyet. Ba pieke vela hizmeti utakaniyan jorayal bin. Peşin azmunu dünya dideyi mamostayani koç kurdu. Peşin bu ema peşangu peşinen.

0: biryani Qovliu la peycevra Harçiliyen reliyera Seyru batam u vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surin cihan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Ham ya neyxon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boyle na humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklamakantan la kanali spedo spede fm Peywendip kan bamjumara 0671-940-99 0650-423-11-11

Ne gecen, ne gece işi koşa. Falan tabi ne koşa, para çok zor ha. İşte de salat yine çıkıyor. Her an, avay. Ana valla kaki yaşa, her fakka. Sen falan valla musibet man falan sen. Valla sen kaman falan sen, ne var